Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ence selamü keselam ve canım. Aleyhi tezeccel el kavmü. Allah'ım en amet edin.